Ben sana ne verebilirim, ne verebilirim, ne verebilirim, ne verebilirim, ne verebilirim, ne verebilirim, ne verebilirim, ne verebilirim, ne verebilirim, ne verebilirim, ne verebilirim, ne verebilirim, ne verebilirim, ne verebilirim, ne verebilirim, ne verebilirim, ne verebilirim, ne verebilirim, ne verebilirim, ne verebilirim, ne verebilirim, ne verebilirim, ne verebilirim, ne verebilirim, ne verebilirim, ne verebilirim, ne verebilirim, ne verebilirim, ne verebilirim, ne verebilirim, ne verebilirim, ne verebilirim, ne verebilirim, ne verebilirim, ne verebilirim, ne verebilirim, ne verebilirim, ne verebilirim, ne verebilirim, ne verebilirim, ne verebilirim, ne verebilirim, ne verebilirim, ne verebilirim, ne verebilirim, ne verebilirim, ne verebil